0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde leylaklar, Sokak ile Celalsın Caddesi arasında 3 dakika süren bir yoğunluk yaşanırken, Ferhat Paşa Caddesi ve Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu gibi kritik noktalar yol çalışmaları nedeniyle aksamaktadır. Otogar bağlantı yolu ve 100. Yıl Caddesi güzergahlarında devam eden çalışmaların trafiği yavaşlattığı tespit edildi. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak zaman kaybının önüne geçilebilir. Kentsel dönüşüme altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu aksamalar sadece anlık birer trafik sorunu değil, şehrin ulaşım ağındaki yapısal değişimlerin bir yansımasıdır. Özellikle Çoban Çeşme gibi stratejik kavşaklardaki yoğunluk, sürücülerin navigasyon sistemlerini güncel tutmalarını ve toplu taşıma alternatiflerine yönelmelerini zorunlu kılıyor. Planlı çalışmaların koordinasyonu sağlanmadığı sürece, bu tür darboğazlar bölgedeki ticari hareketliliği ve günlük yaşamın akışını doğrudan olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul trafiğindeki bu planlı aksamalar, şehirleşme sürecinin zorunlu ama yönetilmesi güç birer yan etkisidir. Trafik akışını optimize edecek altyapı çözümleri hayata geçirilerek, sürücülerin sabırlı ve alternatif rotalara açık olması kritik önem taşımaktadır. Ama şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Habibler Hastal güzergahında yaşanan yoğunluk nedeniyle ciddi aksamalar yaşanıyor. Çoban Çeşme ile Edirne Kapı arasında süren yol çalışmaları, İncirli Kavşağı'nda trafiği yavaşlatırken, otogar bağlantı yolu üzerindeki çalışmalar, Şehit Kamil Balkan Caddesi'nde gecikmelere sebep oluyor. Sürücülerin bu bölgelerdeki yoğunluktan kaçınmak için alternatif güzergahları tercih etmeleri önem arz ediyor. Bu noktadaki trafik yoğunluğu sadece günlük bir aksama değil, kentsel altyapı projelerinin planlama aşamasındaki lojistik zorlukların somut bir yansıması. Özellikle kritik kavşaklardaki çalışmaların devam etmesi, toplu taşıma ve bireysel ulaşım ağlarının birbirine bağlılığını gözler önüne seriyor. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece trafik akışını rahatlatmakla kalmayıp, sürücülerin stres seviyelerini azaltarak genel şehir içi hareketliliğinin sürdürülebilirliğini de desteklemektedir. Kentsel dönüşüm ve altyapı iyileştirmeleri, şehrin uzun vadeli erişilebilirliği artırsa da, bu geçiş sürecindeki lojistik planlamalar, halkın günlük yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Bu tür projelerin koordinasyonu, modern şehircilik anlayışının en kritik bileşenlerinden biridir. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler, gökyüzün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. İstanbul'da 25 derece ve %100 nemle nemli bir hava hakimken, Ankara 18 derece ile serinliğini koruyor, İzmir ise 20 derece ile ılıman bir atmosfer sunuyor. Bu durgun rüzgarlı gecede çayınızı alıp pencere kenarında derin bir nefes alarak huzur bulabilirsiniz. Bu güzel geceye eşlik eden melodiler şimdi kulaklarınızda yankılanacak. Şimdilik bu kadar. Keyifli bir dinleti dilerim.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde yaklaşık 6 dakika süren yoğunluk yaşanırken, Çobançeşme-Edirne kapı ve otogar bağlantı yollarındaki yol çalışmaları araç akışını kısıtlıyor. Şehit Kamil, Balkan Caddesi ile Şehit Sadullah, Balkan Sokak güzergahlarında devam eden çalışmalar nedeniyle sürücülerin alternatif rotaları önceden belirlemeleri kritik önem taşıyor. Barnes Dal Salgo, Targido, Christmas, Siyarsi, Koyar, Karkon. Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokak kesişimindeki çalışmalar, Maltepe çıkmazı bölgesine ulaşımı doğrudan etkilemektedir. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel dönüşüm ve altyapı yenileme çalışmalarının ulaşım ağındaki kronik etkilerini gözler önüne seriyor. Özellikle ana arterlerdeki bu tür kısıtlamalar, lojistik akışı sekteye uğratarak toplu taşıma ve ticari araçların rotalarını değiştirmelerine neden oluyor. Şehir planlamasında sürdürülebilirliğin sağlanması için gece saatlerinde yapılan bu çalışmaların, trafiği minimum düzeyde etkileyecek geçici çözümlerle desteklenmesi önem arz ediyordur. Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal yaşam ve ulaşım dinamikleri üzerindeki bu tür etkileri, şehir planlamasında dengeleyici politikaların önemini bir kez daha kanıtlıyor. Altyapı modernizasyonu kaçınılmaz olsa da, toplumsal hareketliliği koruyan, stratejik çözümlerin hayata geçirilmesi kritik birer unsur. İyi geceler.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün mavisine, uyumlu huzur dolu bir güne başlıyoruz. İstanbul'da 22 derece ve %100 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 8. yüzyılın ruhunu taşıyan güneşli ve kuru havasıyla 11 dereceyi gösteriyor. İzmir ise 18 derece sıcaklığıyla serin bir sabah sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu harika şehirlerin havası eşliğinde gününüzün tadını çıkarınız. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün mavisine, uyumlu huzur dolu bir güne başlıyoruz. İstanbul'da 22 derece ve %100 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 8. yüzyılın ruhunu taşıyan güneşli ve kuru havasıyla 11 dereceyi gösteriyor. İzmir ise 18 derece sıcaklığıyla serin bir sabah sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu harika şehirlerin havası eşliğinde gününüzün tadını çıkarınız. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Clink.
1: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 22 derece sıcaklıktayken nem %100 seviyesinde, Ankara ise 19 derece ile daha koru bir havaya sahip. İzmir'de hava 19 derece ve rüzgar hafiften eserken bu güzel sabah yürüyüş yaparak taçlandırabilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzünün size eşlik etmesi dileğiyle müziğin tınılarına bırakıyorum sizi.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlardı. İstanbul trafiğinde bugün özellikle Kenneyade Caddesi üzerindeki yoğunluk ve Çobançeşme-Edirne kapı yolu ile otogar bağlantı yolundaki yol çalışmaları nedeniyle ciddi aksamalar bekleniyor. Ferhat Paşa Caddesi ve Yüzyıl Caddesi hatlarında süren çalışmalar, alternatif güzergahları daha yoğun kullanıma yönlendirebilir var. Ankara'da İvedik ve Kazım Karabekir gibi ana arterlerdeki çalışma noktaları trafik akışını yavaşlatırken, İzmir'de özellikle Fulya ve Dalya Sokak arasındaki yol kapanmaları nedeniyle sürücülerin farklı rotalar planlaması gerekiyor. Bu bölgesel ulaşım aksaklıkları sadece günlükün bir parçası değil, kentsel altyapı yatırımlarının modern şehir yaşamındaki zorunlu maliyetidir. Özellikle İstanbul gibi metropollerde devam eden yol çalışmaları, kamu hizmeti sunumu ile bireysel hareket özgürlüğü arasındaki hassas dengenin yönetilmesini gerektirir. Planlı trafik yönlendirmeleri ve alternatif güzergahların etkin kullanımı, bu süreçte toplumsal refahın korunması açısından kritik birer araçtır. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları, modern şehirlerin sürdürülebilirliği için kaçınılmaz birer yatırım sürecidir. Bu geçiş dönemlerinde trafik yönetimi, bireysel hareket özgürlüğünün korunması ve toplumsal huzurun sağlanması arasında kritik bir köprü kurmaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Hekim Suyu Caddesi ile Habibler Hastal Güzergahı'nda 2 dakika civarında bir gecikme yaşanırken, 11. çıkıştan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden araçların dikkatli olması gerekiyor. Çobançeşme, otogar bağlantı yolu ve 100. Yıl Caddesi üzerindeki çalışma bölgelerinde yoğunluk oluşabileceğinden alternatif güzergahlar tercih edilmelidir. Ankara'da İvedik'le Akşemseddin ve Kazım Karabekir caddelerindeki yol çalışmaları trafiği etkilerken, İzmir'de özellikle Fulya ve Dalya sokakları dahil olmak üzere belirlenen noktadaki yol kapanmaları ulaşımı kısıtlıyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksamalar, sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda kentsel hareketliliğin verimliliğini doğrudan etkileyen yapısal sorunları da öne çıkıyor. Özellikle ana arterlerdeki çalışma bölgelerinin stratejik noktalarla çakışması, toplu taşıma entegrasyonunu zorlaştırarak karbon salınımının artırma riski taşımaktadır. Bu tür durumlarda belediyelerin ve trafik yönetim merkezlerinin dinamik birer yol haritası sunması, hem sürücü güvenliğini sağlamak hem de ekonomik kaybı minimize etmek açısından hayati önem arz etmektedir. Kentsel planlamada trafik yönetimi, sadece anlık akışı değil, şehrin sürdürülebilirliğini ve halk sağlığını koruyan temel bir unsurdur. Planlı altyapı çalışmaları ve alternatif güzergahların etkin kullanımı, kentsel yaşamın kalitesini doğrudan yükseltmektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün maviliği bugün ten size eşlik ediyor. İstanbul'da 22 derece ve %100 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 16 dereceyle serin, İzmir ise 18 dereceyle ılık bir güne uyanıyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif ferahlamalar yapabilir, güneşin tadını çıkarırken su içmeyi ihmal etmeyebilirsiniz. Güneşin tadını çıkarırken hafifçe ferahlamak ve su içmek için harika bir gün bizi bekliyor. Şimdi bu güzel havayı eşlik edecek en sevdiğiniz şarkılarla taçlandırma vakti. Bir süre sonra tekrar buluşmak üzere. Müzikle kalın.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün maviliği bugün ten size eşlik ediyor. İstanbul'da 22 derece ve %100 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 16 dereceyle serin, İzmir ise 18 dereceyle ılık bir güne uyanıyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif ferahlamalar yapabilir, güneşin tadını çıkarırken su içmeyi ihmal etmeyebilirsiniz. Güneşin tadını çıkarırken hafifçe ferahlamak ve su içmek için harika bir gün bizi bekliyor. Şimdi bu güzel havayı eşlik edecek en sevdiğiniz şarkılarla taçlandırma vakti. Bir süre sonra tekrar buluşmak üzere. Müzikle kalın.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: Günaydın. Gökyüzünün maviliği bugün hepimize neşe getirecek gibi görünüyor. İstanbul'da 26 derece ve %98 nemle oldukça nemli bir sabah başlarken Ankara 16 derece ile serinliğini koruyor. İzmir ise 20 derece sıcaklığıyla tam bir sahil keyfi sunuyor. Bu güzel havada güneşin tadını çıkarmak için dışarı çıkmak harika bir fikir olabilir. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdi müziğin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Günaydın diye finansal teknolojilerde tespit edilen iki telefonla temassız ödeme zafiyeti, siber güvenlik sistemlerindeki yapısal boşlukları ve dijital güvenliğin kritik önemini gözler önüne seriyor. Bu açık nedeniyle gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin hacmi netleştiğinde, bankacılık sistemlerine olan güvenin sarsılması ve bireysel hesapların doğrudan risk altına girmesi kaçınılmaz bir sonuç. Teknolojik ilerlemenin getirdiği kolaylıklar, denetim mekanizmalarıyla eş zamanlı olarak güçlendirilmediği sürece kullanıcıların finansal varlıklarını koruması zorlaşacaktır. Bu zafiyet sadece teknik bir hata değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimi ile güvenlik protokolleri arasındaki dengesizliğin somut bir sonucudur. Temassız ödeme sistemlerinde hıza odaklanırken oluşturulan bu boşluklar, finansal kurumların çok katmanlı kimlik doğrulama süreçlerini yeniden tasarlamalarını zorun kılacaktır. Siber suçluların yöntemleri hızla evrildiği bu dönemde, biyometrik verilerin ve dinamik şifreleme yöntemlerinin entegrasyonu sistemin güvenilirliğini korumak için bir tercih değil, zorunluluktur. Dijital finansal ekosistemde güvenin tesis edilmesi, teknolojik inovasyonun ancak sarsılmaz güvenlik duvarlarıyla desteklendiği sürece mümkün olacaktır. Bir halka sistemi alınmamaya mümkün olacak. Bu zafiyetlerin yarattığı riskleri minimize etmek için uluslararası standartlara uygun çok katmanlı denetim sistemlerinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: lojistik tıkanıklık, küresel buğday arzında ciddi bir dengesizliğe yol açarak gıda güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Bu kilitlenme, ithalat maliyetlerini artırırken, ekmek ve un gibi temel gıdaların perakende fiyatlarında ani yükselişlere neden oluyor. Arzın azalmasıyla oluşan bu dalgalanma, Türk lirası bazında maliyet baskısını artırarak son tüketicinin mutfak masraflarını doğrudan ağırlaştırıyor. Lojistik aksaklıkların yarattığı bu maliyet artışı, sadece yerel bir ekonomik sorun değil, aynı zamanda bölgesel gıda güvenliği üzerinde yapısal bir risk oluşturmaktadır. Tedarik zincirindeki kırılmaların uzun vadede stok yönetimini zorlaştırarak, üretici ve tüketici arasındaki fiyat dengesini bozma potansiyeli yüksektir. Bu durumun yarattığı enflasyonist baskı, özellikle dar gelirli kesimlerin temel gıda maddelerine erişiminde eşitsizliklere yol açmaktadır. Tedarik zincirindeki bu kırılmalar sadece ekonomik bir maliyet artışı değil, aynı zamanda temel gıda maddelerine erişimde toplumsal bir eşitsizlik yaratma riski taşımaktadır. Bu yapısal sorunların çözümü için bölgesel işbirliği ve alternatif lojistik rotalarının acilen devreye alınması kritik önem arz etmektedir. Bu yapısal sorun. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde yoğunluk yoğunlaşırken, Şile Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu, özellikle 15 dakika civarında ciddi gecikmeler yaşatıyor. Mahmut Bey Aksaray bağlantı yolu üzerinde 9 dakikalık bir yavaşlama görülürken, alternatif güzergahlarda hafif aksamalar devam ediyor. Binali'ye dönün ist. Bu yoğunluklar sabah trafiğinde ulaşım sürelerini doğrudan etkilediği için sürücülerin ana arterlerden kaçınarak yan yolları tercih etmesi kritik önem taşıyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel hareketliliğin genel verimliliğine ve karbon salınımı oranlarına da doğrudan etki ediyor. Alternatif güzergahların kullanımı, ana arterlerdeki baskıyı azaltarak trafik akışının daha dengeli dağılmasını sağlar. Şehir içi ulaşımda bu tür stratejik rotalara yönelmek, toplu taşıma ağlarının yükünü hafifleten birer çözüm noktası olarak değerlendirilmeli. Kentsel hareketliliğin optimizasyonu için alternatif güzergahların kullanımı, sadece kişisel konforu değil, toplumsal verimliliği de artıracaktır. Trafiğin dengeli dağılımı sağlanarak hem çevresel yük azalacak hem de ulaşım ağları daha sağlıklı işleyecektir. Şimdilik bu kadarca.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: Günaydın. Yargıtay'ın elektrik kesintisi ve tahliye tehdidi gibi baskı unsurlarıyla fazla kira ödemeye zorlanan kiracılar için verdiği emsal karar, mülkiyet hakkı ile mağduriyetin dengelenmesi açısından kritik bir hukuki koruma sağlamaktadır. Bu karar, yüksek enflasyonun ve artan konut maliyetlerinin yarattığı ekonomik baskı ortamında kiracıların haklarını arayabileceği somut bir zemin oluşturarak güven tesis etmektedir. Haksız tahsilatın iadesi, özellikle kira bedellerinin yükseldiği dönemlerde bireylerin bütçesini koruyan ve hukukun üstünlüğünü pekiştiren önemli bir gelişmedir. Mülkiyet hakkı ve kiracı hakları arasındaki dengenin hukuki boyutunu inceledikten sonra, şimdi küresel piyasaların derin etkilerini ve yerel ekonomik sonuçlarını ele alıyoruz. ABD ve İran arasındaki gerilimle tırmanan petrol fiyatları, sadece enerji maliyetlerini değil, nakliye ve üretim maliyetlerini doğrudan artırarak gıda fiyatlarına yansımaktadır. Küresel tahvil faizlerindeki rekor artışlar, sermaye akışını etkileyerek teknoloji hisselerine dalgalanmaya yol açarken, bu durum Türkiye'de döviz kurları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yüksek enflasyonun vatandaşın alım gücünü aşındırdığı bu ortamda, enerji maliyetlerindeki her artış doğrudan market rafındaki ürün fiyatlarına eklenmekte ve halkın temel ihtiyaçlarına erişimini zorlaştırmaktadır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve artan enerji maliyetleri, yerel ekonomideki enflasyonist baskıyı derinleştirerek toplumsal refahı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu karmaşık ekonomik döngülerin bireysel alım gücü üzerindeki tahribatı, yapısal çözümlerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın Nuhal. İstanbul trafiğinde Şile Otoyolu üzerinde 15 dakika süren yoğun bir gecikme yaşanırken, TEM bağlantı yolu güzergahında 10 milidakikalık aksamalar kaydediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 9 dakikalık bir yoğunluk mevcut. Bu noktada alternatif güzergahlara yönelmek süreci hızlandırabilir. Kozyatağ ve Ataşehir bağlantı yollarında ise 5 dakikalık gecikmelerle trafik akışı devam ediyor. Şile Otoyolu ve TEM bağlantı yolu üzerindeki bu yoğunluklar, özellikle kentsel hareketliğin artmasıyla birlikte altyapının kapasite sınırlarına ulaştığını açıkça göstermektedir. Uzun süreli gecikmelerin yaşandığı bölgelerde toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu hem karbon salınımını azaltacak hem de sürücülerin güvenliğini artıracak. Alternatif güzergahların öncelikli olarak kullanılmasının teşvik edilmesi, ana arterlerdeki tıkanıklığı hafifleterek İstanbul'un genel ulaşım verimliliğini doğrudan etkileyecek. Kentsel hareketliliğin getirdiği bu zorluklar, İstanbul'un ulaşım vizyonunda sürdürülebilir çözümlerin aciliyetini bir kez daha vurguluyor. Trafiği yönetirken hem bireysel konforu hem de çevresel dengeleri gözeten stratejik planlamalar şehrin yaşam kalitesini doğrudan artıracaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: enough. That's enough.
1: İyi günler. İstanbul'da yeni eğitim dönemi öncesinde okul servis ücretlerine yapılan %10'luk zam, ailelerin bütçesi üzerinde doğrudan ve somut bir yük oluşturuyor. Bu artış özellikle yüksek enflasyon ortamında sabit gelirli ailelerin ulaşım maliyetlerini yükseltirken, rehber personel giderlerinin maliyet kalemine dahil edilmesi hizmet kalitesini koruma amacını taşısa da ekonomik daralma içinde seçimlik bir zorluk yaratıyor. Artan maliyetler, eğitim masrafları nedeniyle hali hazırda zorlanan velilerin günlük harcama kapasitelerini kısıtlayarak yerel ekonomideki tüketim eğilimlerini etkileme potansiyeline sahip. Eğitim maliyetlerindeki artışın ardından, gıda enflasyonunun temel taşlarından biri olan yumurta fiyatlarındaki sert yükseliş mutfak masraflarını doğrudan etkiliyor. Sadece 4 hafta gibi kısa bir sürede %60 bir oranında gerçekleşen bu artış, duble yumurtanın tanesini 4,50 liraya taşıyarak temel gıda sepetinde ciddi bir maliyet krizi yarattı. Üretim merkezlerindeki girdi maliyetleri ve lojistik giderlerinin baskısıyla oluşan bu fiyat değişimi, özellikle düşük gelirli hanelerin günlük beslenme bütçelerini daraltan somut bir ekonomik yük oluşturuyor. Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış, sadece mutfak masraflarını değil, toplumun temel yaşam standartlarını ve sosyal refah dengesini doğrudan tehdit ediyor. Ekonomik göstergelerdeki bu dalgalanmaların hızlıca stabilize edilmesi, geniş halk kitlelerinin satın alma gücünü korumak adına kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

İyi günlerdi. İsrail'in Salı günü İdlib yakınlarındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki güç dengelerini ve uluslararası hukuku doğrudan sarsan kritik bir gelişmedir. Ankara ve Washington tarafından sert bir dille kınanan bu eylem, Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal ederek Orta Doğu'da geniş çaplı bir istikrarsızlık riski doğurmaktadır. Şam yönetimi tarafından haksız bir saldırganlık olarak tanımlanan bu müdahale, sınır ötesi çatışmaların kontrolsüz büyümesine ve sivil nüfusun güvenliğin tehlikeye girmesine neden olabilecek ciddi sonuçlar taşımaktadır. İdlib'deki askeri üs saldırısının yarattığı jeopolitik gerilim hattından sıyrılarak iç güvenlik ve sivil toplum faaliyetlerine odaklanıyoruz. Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında Furkan Vakfı Başkanı Alparslan, Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda üyenin gözaltına alınması, sivil toplum kuruluşlarının denetimi ve hukuki süreçleri açısından kritik bir gelişmedir. Bu tür geniş kapsamlı operasyonlar, vakıfların faaliyet alanlarının devlet tarafından yeniden tanımlanması ve kamu güvenliği çerçevesinde hukuki sınırların netleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu gözaltılar, bölgedeki toplumsal dinamikler üzerinde doğrudan etki yaratarak yerel halkın sivil toplum katılımına yönelik algısını şekillendirecektir. Adana'daki operasyonun hukuki boyutu, sivil toplum kuruluşlarının faaliyet izinlerinin ve denetim mekanizmalarının ne ölçüde genişleyeceğini belirleyen kritik bir eşik niteliğindedir. Bu tür geniş kapsamlı gözaltılar, devletin kamu düzenini koruma refleksiyle bireylerin ifade özgürlüğü arasındaki dengenin yeniden kurulduğu bir dönemi işaret etmektedir. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, hukukun üstünlüğü ilkesi gereği sivil toplumun demokratik alanını korumak adına büyük önem taşımaktadır. Sivil toplumun demokratik işleyişiyle kamu güvenliği arasındaki dengenin şeffaf hukuk normları çerçevesinde korunması, toplumsal huzur için temel bir gerekliliktir. Bu süreçlerin netleşmesi hem kurumların güvenilirliğini artıracak hem de hukukun üstünlüğünü pekiştirecektir. Şimdilik bu kadarca.

0: İyi günler. Gökyüzünün mavisi bugün tüm şehirlerimize neşe saçıyor. İstanbul'da hava açık ve 30 derece sıcaklıkta, Ankara'da 28 dereceyle güneşlerinin tadı çıkarılabilir, İzmir ise 31 dereceyle adeta parlıyor. Nem oranı her üç şehirde de %35 olarak sabit kalırken rüzgar hafifçe esiyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için arkadaşlarınızla açık havada uzun bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Güneşin sıcaklığını ve gökyüzünün enerjisini ruhunuzda hissedebileceğiniz harika bir gün bizi bekliyor. Bu güzel havayı tadını çıkararak geçirmek için şimdi kulaklarınızda sevgi dolu ezgiler çalmaya başlıyoruz. Bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays. İyi günler. Küresel tahvil piyasalarındaki sert satış baskısı, Abdi'nin 30 yıllık tahvil faizlerini 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye taşıyarak küresel ekonomide ciddi bir istikrarsızlık sinyali veriyor. Bu durumun temel nedeni, artan enflasyon beklentilerine karşı merkez bankalarının daha sıkı para politikaları izleme zorunluluğu ve bunun sonucunda yükselen borçlanma maliyetleridir. Yüksek tahvil faizleri doğrudan kredi maliyetlerini artırırken, iç piyasalarda hem döviz kurlarında yukarı yönlü baskı oluşturmakta hem de tüketim kredilerini vatandaşın cebinden çıkan paranın miktarını katlayarak artırmaktadır. Özellikle hane halkı tüketimi için kullanılan kredilerin faiz oranlarındaki bu yükseliş, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını doğrudan tetikleyerek alım gücünü hızla aşındırmaktadır. Yükselen tahvil faizlerinin yarattığı maliyet baskısı ve alım gücündeki daralma, gümrük kapılarında uygulanan teknolojik denetimlerin önemini daha da artırıyor. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapay zeka ve akıllı tarama sistemleri kullanılarak ele geçirilen değerli madenler ile lüks araçlar, kayıt dışı ticaretin, hacmini ve kaçak ürünlerin piyasaya giriş riskini açıkça ortaya koydu. Bu teknolojik denetimler, vergi kaybını önlemekte kalmayıp döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen yerel fiyat dengelerini korumayı amaçlayan kritik bir güvenlik katmanı oluşturmaktadır. Kaçak malların piyasadaki arzı kısıtladığında oluşacak yapay fiyat artışlarının önüne geçilmesi, enflasyonla mücadelede doğrudan ve somut birer başarı kriteridir. Gümrük kapılarındaki teknolojik denetimlerin güçlenmesi, ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde kayıt dışı ticaretin yarattığı enflasyonist baskıyı sınırlayarak yerel ekonomiyi koruyan kritik bir savunma hattıdır. Bu sistemler sayesinde hem kamu maliyesi korunmakta hem de haksız rekabetin piyasa dengelerini bozması engellenmektedir bu arada. Şimdilik bu kadardı.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. Fransa'da Christian Negre isimli kamu görevlisine yönelik yüzlerce kadınlaştığı dava, işe alım süreçlerinde etik dışı yöntemlerin ve bireysel hakların ihlalinin boyutlarını gözler önüne seriyor. 200'den fazla kadının iddialarına göre, söz konusu görevlinin mülakatlarda adaylara vücut fonksiyonlarını kontrol edemeyecekleri ilaçlar vererek onları küçük düşürdüğü ve sistemli bir tacize maruz bıraktığı öne sürülüyor. Bu durum, kamu kurumlarında güven ortamının zedelenmesi ve işe alım süreçlerinde şeffaflık ile insan haklarının korunması noktasında kritik bir hukuk tartışmasını tetikliyor. Söz konusu iddiaların somutlaşması, çalışma hayatındaki psikolojik baskıların hukuki yaptırımları açısından uluslararası düzeyde dikkat çeken bir örnek teşkil ediyor. Bu vaka sadece bireysel bir taciz iddiası değil, kamu kurumlarının kurumsal etik ve denetim mekanizmalarındaki zafiyeti açıkça ortaya koyan yapısal bir sorundur. Söz konusu iddiaların doğruluğu kanıtlandığı takdirde, işe alım süreçlerinde şeffaflığın sağlanması için uluslararası standarda daha sıkı denetim protokollerinin hayata geçirilmesi zorunluluk haline gelecektir. Devlet kadrolarında gücün kötüye kullanımı, demokratik kurumların güvenilirliğini sarsarken, mağdurların haklarının korunması ve kurumsal hesap verebilirliğin tesisi, hukuk devletinin temel taşlarını oluşturur. Söz konusu vakada vurgulanan sistematik ihlal iddiaları, kurumsal liyakat anlayışının kişisel çıkarlar ve keyfi uygulamalar karşısında ne kadar savunmasız kalabildiğini göstermektedir. Kamu hizmetinde şeffaflığın yokluğu sadece bireysel hakların çiğnenmesine değil, aynı zamanda devletin kurumlarındaki güvenilirliğin ve eşitlik ilkesinin temelden sarsılmasına neden olur. Bu tür vakalar, çalışanın onurunu koruyan güçlü etik kodların ve bağımsız denetim mekanizmalarının kurulmasının demokratik bir toplumda ne kadar hayati olduğunu açıkça kanıtlamak. Kamu kurumlarında liyakat ve onur kavramlarının korunması, demokratik hukuk sisteminin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir dayanaktır. Bu tür vakalar, denetim mekanizmalarının sadece kağıt üzerinde kalmaması ve bireysel hakları koruyan somut önlemlerin alınması gerektiğini açıkça hatırlatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'nun The Economist dergisindeki imzasız makaleye karşı sert tepkisi, küresel akademik dünyada kurumların tarafsızlığına yönelik ciddi bir tartışma başladı. Bu tür yayınlar, özellikle gelişmekte olan piyasalarda ekonomik reform süreçlerini etkileyebilecekleri için kritik önem taşımaktadır. Türkiye, özelinde yüksek enflasyon ve kur dalgalanmalarının yarattığı makroekonomik baskı altında, uzman görüşlerinin bu denli sert bir dille eleştirilmesi, akademikerlerin dış politikadaki konumunu etkileyecektir. Akademik tartışmaların ötesinde, üretim maliyetlerinin doğrudan tüketiciye yansıdığı enerji sektörü ekonomik dengeleri derinden sarsıyor. Elektrik tarifelerinde beklenen %40 ile %50 arasındaki artış, üretim ve hizmet sektöründeki tüm maliyet kalemlerini yukarı yönlü tetikleyecektir. Bu oranların ticari işletmelerde girdiği maliyetlerini yükseltmesi, enflasyonun katlanarak devam etmesine ve nihai ürün fiyatlarının hızla artmasına neden olacaktır. Hane halkı için bu durum, özellikle ısınma ve temel ihtiyaçların maliyetinde ciddi bir daralma yaratarak alım gücünü doğrudan zayıflatacaktır. Enerji maliyetlerindeki bu artış sadece bugünü değil, gelecek dönemdeki yatırım kararlarını ve yerel üretimin sürdürülebilirliğini de doğrudan etkileyen yapısal bir dönüşüm işaret ediyor. Ekonomik dengelerin korunması adına uygulanan her fiyat düzenlemesi, makroekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir sınav niteliği taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. Diye İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle çevre yolu çıkışında 8 dakika, Darülaceze ve Abide-i Hürriyet caddelerinde ise 6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Bağdat Caddesi bağlantısındaki tıkanıklık nedeniyle Erenköy bölgesinde alternatif güzergahlar tercih edilmeli. Adnan Menderes Bulvarı ve çevresindeki yoğunluk için ana arterler yerine yan sokaklar değerlendirilmeli. Trafik yoğunluğunun artması sadece bireysel ulaşım süresini uzatmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehirdeki karbon salınım miktarını ve hava kirliliğini doğrudan tetikliyor. Özellikle dar boğaz noktalarında oluşan bu tıkanıklıklar, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı ve toplu taşıma alternatiflerinin yetersizliği nedeniyle kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Sürdürülebilir bir ulaşım modeli için akıllı kavşak sistemleri ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması kentsel yaşam kalitesini artıracak temel adımlardır. Kentsel hareketliliğin yarattığı çevresel ve sosyal maliyetleri göz önüne aldığımızda, ulaşım planlamasının sürdürülebilir çözümlerin aciliyeti netleşiyor. Bu yapısal dönüşüm hem şehir yaşamı kolaylaştıracak hem de ortak yaşam alanlarımızı daha yaşanabilir kılacak. Şimdilik bu kadar cevap.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi günler. Cihit, İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle çevre yolu çıkışında 8 dakika, Darülaceze ve Abide-i Hürriyet caddelerinde ise 6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Bağdat Caddesi bağlantısındaki tıkanıklık nedeniyle Erenköy bölgesinde alternatif güzergahlar tercih edilmeli. Adnan Menderes Bulvarı ve çevresindeki yoğunluk için ana arterler yerine yan sokaklar değerlendirilmeli. Trafik yoğunluğunun artması sadece bireysel ulaşım süresini uzatmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehirdeki karbon salınım miktarını ve hava kirliliğini doğrudan tetikliyor. Özellikle dar boğaz noktalarında oluşan bu tıkanıklıklar, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı ve toplu taşıma alternatiflerinin yetersizliği nedeniyle kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Sürdürülebilir bir ulaşım modeli için akıllı kavşak sistemleri ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması kentsel yaşam kalitesini artıracak temel adımlardır. Kentsel hareketliliğin yarattığı çevresel ve sosyal maliyetleri göz önüne aldığımızda ulaşım planlamasının sürdürülebilir çözümlerin aciliyeti netleşiyor. Bu yapısal dönüşüm hem şehir yaşamı kolaylaştıracak hem de ortak yaşam alanlarımızı daha yaşanabilir kılacak. Şimdilik bu kadar cevap.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 29 derece ve %46 nemle gökyüzü parçalı bulutlarla süslenirken Ankara açık bir gökyüzü altında 30 derece sıcaklığa ulaşıyor. İzmir ise oldukça güneşli ve 35 derece ile bugün en sıcak noktalarımız arasında yer alıyor. Bu güzel havada özellikle sahil şehirlerinin tadını çıkarabileceğiniz keyifli bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün sizi bekliyor. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil, Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 29 derece ve %46 nemle gökyüzü parçalı bulutlarla süslenirken Ankara açık bir gökyüzü altında 30 derece sıcaklığa ulaşıyor. İzmir ise oldukça güneşli ve 35 derece ile bugün en sıcak noktalarımız arasında yer alıyor. Bu güzel havada özellikle sahil şehirlerinin tadını çıkarabileceğiniz keyifli bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün sizi bekliyor. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. Altın piyasalarında gözlenen satış baskısı ve 4.300 dolar seviyesine yaklaşan fiyatlar, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonuna odaklandığını gösterir. Bu düşüş eğilimi gerçekleşirse, ons altın bazındaki değer kaybı yerel para birimlerinde korunma aracı olarak kullanılan takı ve ziynet eşyası maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Özellikle yüksek enflasyon ortamında sabit gelirli vatandaşlar için altın, geleneksel bir koruma kalkanı işlevi gördüğü için bu fiyat hareketleri hane halkının tasarruf planlarını kökten değiştirebilir. Altın piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcıyı koruma arayışına iterken, ulaşım sektöründe elektrikli araçlara yönelik yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Temmuz ayında kaydedilen 899.470 megawatt saatlik tüketim rekoru, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji ve mobilite hedeflerindeki hızını somutlaştırmaktadır. Şarj altyapısının genişlemesi sadece bir teknoloji değişimi değil, uzun vadede yakıt maliyetlerini sabitleyen ve tüketicinin ulaşım giderlerine enflasyon karşısında daha dirençli kılacak stratejik bir hamledir. Bu artışın yarattığı ölçek ekonomisi, elektrikli araç sahipleri için kullanım maliyetlerini düşürerek bireysel bütçelerde sürdürülebilir tasarruf imkanı yaratacaktır. Elektrikli araçlara yönelik bu dönüşüm sadece çevresel birer tercih değil, ekonomik bağımsızlığı hedefleyen yapısal birer yatırım niteliği taşıyor. Paneler yatırım niteliği. Enerji altyapısındaki bu gelişim, bireysel bütçelerin makroekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler. Altın piyasalarında gözlenen satış baskısı ve 4.300 dolar seviyesine yaklaşan fiyatlar, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonuna odaklandığını gösterir. Bu düşüş eğilimi gerçekleşirse, ons altın bazındaki değer kaybı yerel para birimlerinde korunma aracı olarak kullanılan takı ve ziynet eşyası maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Özellikle yüksek enflasyon ortamında sabit gelirli vatandaşlar için altın, geleneksel bir koruma kalkanı işlevi gördüğü için bu fiyat hareketleri hane halkının tasarruf planlarını kökten değiştirebilir. Altın piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcıyı koruma arayışına iterken, ulaşım sektöründe elektrikli araçlara yönelik yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Temmuz ayında kaydedilen 899.470 megawatt saatlik tüketim rekoru, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji ve mobilite hedeflerindeki hızını somutlaştırmaktadır. Şarj altyapısının genişlemesi sadece bir teknoloji değişimi değil, uzun vadede yakıt maliyetlerini sabitleyen ve tüketicinin ulaşım giderlerine enflasyon karşısında daha dirençli kılacak stratejik bir hamledir. Bu artışın yarattığı ölçek ekonomisi, elektrikli araç sahipleri için kullanım maliyetlerini düşürerek bireysel bütçelerde sürdürülebilir tasarruf imkanı yaratacaktır. Elektrikli araçlara yönelik bu dönüşüm sadece çevresel birer tercih değil, ekonomik bağımsızlığı hedefleyen yapısal birer yatırım niteliği taşıyor. Paneler yatırım niteliği. Enerji altyapısındaki bu gelişim, bireysel bütçelerin makroekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi günler. İstanbul'da hava 30 derece ve nem oranı %71 iken Ankara güneşin altında 31 derecede çok daha kuru ve ferah kalıyor. İzmir ise 35 derece sıcaklığıyla bugün en parlak güneşli rotayı sunuyordu. Bu güzel havada yanınıza sadece güneş gözlüğünüzü alıp sahil şeridinde uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkarırken kulaklarınızda en sevdiğiniz melodilerin yankılanmasına izin verin. Şimdilik bu kadar, müziğin ritmiyle kalın mı?
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde, İ5 yolu üzerinde Çamlıca çıkışında 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda ise 10 dakika civarında ciddi gecikmeler yaşanıyor. Dumlupınar Caddesi ve Avukat Süreyya Ağaoğlu Sokak bölgelerinde yoğunluk devam ederken, Vatan Caddesi kavşağı çevresinde 6 dakikalık aksamalar gözleniyor. Bu noktalarda alternatif güzergahları kullanmak, ulaşım sürenizi optimize edecektir. İstanbul'un ana arterlerinde yaşanan bu yoğunluk, sadece bireysel ulaşım süresini uzatmakla kalmayıp, kentsel hareketliliği ve hava kalitesini doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle Çamlıca ve Şehitler Köprüsü gibi kritik bağlantı noktalarındaki tıkanıklıklar, toplu taşıma entegrasyonunun önemini bir kez daha vurguluyor onu. Alternatif güzergahların kullanımı bireysel çözümler sunsa da, bu bölgelerdeki trafik yoğunluğunun kalıcı olarak hafifletilmesi için akıllı ulaşım sistemlerinin ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, büyükşehir planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin öncelenmesi, hem bireysel konforu artıracak hem de şehrin genel yaşam kalitesini yukarı çekecektir. Bu noktada trafik yönetimi sadece bir akış sorunu değil, doğrudan çevre ve halk sağlığı meselesidir. Şimdilik bu kadar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: iyi günlerdi. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının 10 yıl sonra adli tıp incelemesi için açılması, Türk hukuk sistemindeki Fethi Kabir usulünün somut bir örneğini teşkil ediyor. Bu süreç, suç şüphesi veya hukuki araştırma gereklilikleri doğrultusunda cenaze kayıtlarının ve fiziksel delillerin bilimsel yöntemlerle tekrar değerlendirilmesine olanak tanıyor. Söz konusu incelemeler, geçmişe dönük iddiaların yargı nezdinde somut kanıtlara dayanarak, netleşmesini sağlayarak hukukun üstünlüğünü koruma amacı taşımaktadır. Bu tür prosedürler, devletin adli süreçlerdeki teknik kapasitesine ve zaman aşımı tartışmalarına rağmen delil toplama kararlılığını göstermesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu tür adli işlemlerin temel motivasyonu sadece geçmişteki bir davayı aydınlatmak değil, aynı zamanda yargı sisteminin güvenilirliğini sağlamaktır. Bilimsel verilerin ve modern genetik analizlerin kullanımı, yanlış kararların önüne geçerek adaletin tecellisini teknik bir zemine oturtur. Bu usul, hukukun sadece bugünü değil, geçmişteki hataları düzeltme gücüne de sahip olduğunu gösteren önemli bir mekanizmadır. Fethi Kabir usulü, sadece teknik birer inceleme değil, aynı zamanda kişisel hak ve özgürlüklerin korunması adına devletin hukuki sorumluluğunu yerine getirdiği bir araçtır. Bu tür adli süreçler, toplumsal hafızadaki belirsizlikleri gidererek mağdurların veya yakınlarının hak arama taleplerini bilimsel gerçekliklerle buluşturur. Genetik verilerin ve modern teknolojinin yargı sürecine dahil edilmesi, iddiaları kişisel yorumlardan arındırarak objektif birer delil setine dönüştürür. Bu durum, hukuk öngörülebilirliğini artırırken, adaletin tesisinde somut kanıtların esas alınması ilkesini pekiştirir. Adli tıp yöntemlerinin yargı süreçlerine entegre edilmesi, hukukun somut delillere dayalı güvenilirliğini perçinleyen hayati bir mekanizmadır. Bilimsel verilerle desteklenen bu süreçler, toplumsal adaletin tesisi ve hukuki hakların korunması adına kritik birer araç teşkil etmektedir. Şimdilik yayınımız sona eriyor.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Kemerburgaz Kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 31 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. TEM bağlantı yolu üzerindeki 4 numaralı çıkışta 23 dakika, Beylerbeyi Kavşağı civarında ise 14 dakikalık aksamalar raporlanıyor. Alternatif olarak Altınizade ve Babı Ali gibi bölgelerde daha kısa süreli yoğunluklar mevcut olsa da ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar planlamanızı etkileyebilir. Bu yoğunluk sadece bireysel yolculukları aksatmakla kalmayıp, lojistik ağlarını ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetini doğrudan kısıtlıyor. Özellikle Kemerburgaz ve Kuzey Marmara hattındaki kritik tıkanıklıklar, bölgedeki ticari taşımacılığın maliyetlerini artırırken ulaşım güvenliğini de riske atıyor. Bu tür kronik aksamalar, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun önemini ve ana arterlerdeki kapasite yönetiminin aciliyetini bir kez daha kanıtlıyor. Trafikte yaşanan bu aksamalar, şehir içi ulaşım altyapısının sürdürülebilirliği ve toplumsal hareketliliğin sürekliliği üzerindeki kritik riskleri açıkça ortaya koyuyor. Şehir planlamasında stratejik noktaların verimli yönetilmesi, hem ekonomik akışın korunması hem de halk sağlığı için temel bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Kemerburgaz Kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 31 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. TEM bağlantı yolu üzerindeki 4 numaralı çıkışta 23 dakika, Beylerbeyi Kavşağı civarında ise 14 dakikalık aksamalar raporlanıyor. Alternatif olarak Altınizade ve Babı Ali gibi bölgelerde daha kısa süreli yoğunluklar mevcut olsa da ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar planlamanızı etkileyebilir. Bu yoğunluk sadece bireysel yolculukları aksatmakla kalmayıp, lojistik ağlarını ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetini doğrudan kısıtlıyor. Özellikle Kemerburgaz ve Kuzey Marmara hattındaki kritik tıkanıklıklar, bölgedeki ticari taşımacılığın maliyetlerini artırırken ulaşım güvenliğini de riske atıyor. Bu tür kronik aksamalar, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun önemini ve ana arterlerdeki kapasite yönetiminin aciliyetini bir kez daha kanıtlıyor. Trafikte yaşanan bu aksamalar, şehir içi ulaşım altyapısının sürdürülebilirliği ve toplumsal hareketliliğin sürekliliği üzerindeki kritik riskleri açıkça ortaya koyuyor. Şehir planlamasında stratejik noktaların verimli yönetilmesi, hem ekonomik akışın korunması hem de halk sağlığı için temel bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar. YouTube platformunda 24 Ağustos itibarıyla hayata geçirilecek yeni izlenme ölçüm sistemi, dijital içerik üreticileri için gelir dağılımında köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Mevcut sistemde kısa süreli etkileşimler de izleme sayısına dahil edilirken, yeni düzenleme ile sadece videonun belirli bir süre oynatılması kriteri alınacak. Bu durum reklam verenlerin bütçelerini daha nitelikli içeriklere kaydırmasını sağlayacak. Bu değişim, özellikle mikro ölçekli üreticilerin erişim oranlarını etkileyerek dijital ekonomideki reklam payı dağılımını ve içeriğin ticari değerini doğrudan değiştirecek. Dijital içerik dünyasındaki ölçümleme dönüşümü sonrası odağımızı küresel ekonomik dengelere çeviriyoruz. ...2026 yılı için öngörülen nominal gayri safi yurt içi hasılada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak liderliğini sürdürmektedir. Türkiye bu projeksiyonda dünyada 19. sırada yer alırken, yüksek enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı maliyet artışları, vatandaşın satın alma gücünü doğrudan baskılamaktadır. Örneğin, gıda ve enerji kalemlerindeki fiyat değişimleri, sabit gelirli bireylerin bütçesinde reel kayba yol açarak iç tüketimi daraltmaktadır. Bu makroekonomik tablo, yerel üreticilerin küresel rekabet gücü ve maliyet yönetimi açısından kritik bir eşikte olduğumuzu kanıtlamaktadır. Makroekonomik dengelerdeki bu kırılganlık, üretim maliyetlerinin kontrol altına alınmasını ve sürdürülebilir bir ticaret politikası geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Küresel rekabetin iç piyasayı doğrudan etkilediği bu dönemde, ekonomik istikrarın sağlanması hem yerel üretimi koruyacak hem de toplumsal refahı güçlendirecektir. Şimdilik yayınımız sona erdi.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün büyüleyici renklerine eşlik eden hava durumumuzla karşınızdayım. İstanbul'da 28 derece ve yüksek nemle nemli bir akşam yaşanırken, Ankara'nın 31 derecelik kuru havası çok daha ferah hissettiriyor. İzmir ise 35 dereceyle adeta parlıyor. Bu güzel havada sahilde kısa bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Gecenin huzurunu ve mevsimin tadını çıkarmanız dileğiyle, şimdi sizi müziğin büyülü dünyasına bırakıyorum.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün büyüleyici renklerine eşlik eden hava durumumuzla karşınızdayım. İstanbul'da 28 derece ve yüksek nemle nemli bir akşam yaşanırken, Ankara'nın 31 derecelik kuru havası çok daha ferah hissettiriyor. İzmir ise 35 dereceyle adeta parlıyor. Bu güzel havada sahilde kısa bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Gecenin huzurunu ve mevsimin tadını çıkarmanız dileğiyle, şimdi sizi müziğin büyülü dünyasına bırakıyorum.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanırken, özellikle E5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 17 dakikalık ciddi bir gecikme kaydediliyor. Çamlıca çıkışı ve Uzunçayır Köprülü kavşağı noktalarında da akışın yavaşladığı görülürken, sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Ankara ve İzmir şehirlerinde ise trafik yoğunluğu daha sınırlı bölgelerde toplandığı için ulaşım genel olarak stabil seyrediyor. İstanbul'daki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki düğüm noktalarının kapasite sınırlarını zorladığını gösteriyor. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmelerin süresi arttıkça, toplu taşıma alternatiflerinin ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin aciliyeti daha net anlaşılıyor. Ankara ve İzmir'deki stabil durum ise yerel ulaşım altyapılarının farklı yük dağılımları yönetme kapasitesini kanıtlıyor. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu darboğazlar, sürdürülebilir şehirleşme ve bireysel hareket özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biridir. Altyapı çözümlerinin sadece araç sayısına göre değil, toplumsal erişilebilirliğe odaklanarak geliştirilmesi, bu tıkanıklıkları aşmada temel anahtardır. Şimdi kısa bir mola veriyoruz aga.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar.
1: Moderna ve Merck firmalarının melanoma kanserinde elde ettiği başarı, mRNA teknolojisinin kişiselleştirilmiş tıp alanındaki devrimsel gücünü kanıtlıyor. Hastaların kendi tümörlerine özel geliştirilen bu aşı, kanserin tekrarlama oranını büyük ölçüde azaltarak, onkoloji tedavisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Bu gelişme, sadece bir ilaç başarısı değil, aynı zamanda genetik odaklı tedavilerin yaygınlaşmasıyla milyonlarca hastanın yaşam süresini uzatacak kritik bir tıbbi eşiktir. Bu teknolojik sıçrama, bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri ayırt etme kabiliyetini genetik kod düzeyinde yeniden programlayarak tedavi yöntemlerini geleneksel kimyasal yaklaşımlardan kişiselleştirilmiş biyoteknolojiye taşımaktadır. mRNA teknolojisinin bu alandaki başarısı, sadece melanoma gibi spesifik türlerde değil, tüm kanser türlerinde bağışıklık sistemini eğitmek için evrensel bir platform sunmaktadır. Bu gelişme, ilaç üretim süreçlerinin hızlanmasını sağlarken yan etkilerin azaltılmasına ve hastaların tedaviye daha hızlı yanıt vermesine olanak tanımaktadır. Bu genetik odaklı yaklaşım, kanser tedavisinde standart protokollerin ötesine geçerek her hastanın özgün biyolojik verisini merkeze alan bir model sunmaktadır. Kişiselleştirilmiş mRNA aşıları, bağışıklık sisteminin hedefi şaşırmadan doğrudan mutasyona uğramış hücreleri bulmasını sağlayarak tedavi hassasiyetini maksimuma çıkarmaktadır. Bu durumun en kritik boyutu, yan etkileri minimize eden spesifik bir savunma mekanizması oluşturarak hastaların yaşam kalitesini koruma altına almasıdır. mRNA teknolojisinin kanser tedavisinde yarattığı bu devrim, tıp dünyasında kişiselleştirilmiş tedavilerin standart hale gelmesi için kritik bir dönüm noktasıdır. Genetik kod düzeyindeki bu hassasiyet, onkolojide sadece semptomları yönetmekten ziyade hastalığın kökenine odaklanan sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Bu teknolojik dönüşümün sağladığı umut ve başarılarla bugünkü yayını sonlandırıyoruz.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve aksaklıkların yaşandığı kritik bir saat dilimindeyiz. Özellikle E5 yolu üzerinde Beylerbeyi kavşağında 16 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, Şehit Cengiz Karacaoğlu Caddesi ile Fatih Caddesi ile Fatih Caddesi arasında 8 dakikalık yoğunluk raporlanıyor. Yıldız Kavşağı ve Düz Kuzey Yan Yolu bağlantılarında ise trafiği yavaşlatan yaklaşık 6 dakikalık beklemeler mevcuttur. Bu yoğunluklar sadece anlık birer aksaklık değil, İstanbul'un kentsel planlamasındaki kronikleşmiş kapasite sorunlarının ve altyapı yetersizliğinin somut yansımalarıdır. Özellikle Beylerbeyi gibi kritik kavşaklardaki gecikmeler, toplu taşıma ağının zayıflığı nedeniyle özel araç kullanımının zorunlu hale gelmesiyle katlanarak artmaktadır. Trafikte yaşanan bu kayıplar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda kentsel üretkenliği ve hal kalitesini doğrudan tehdit eden yapısal bir sorun olarak değerlendirilmeli. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu yapısal hatalar, bireylerin günlük yaşam kalitesini ve şehrin genel sürdürülebilirliğini ciddi ölçüde zayıflatmaktadır. Trafikte geçen her dakika aslında toplumsal üretkenliğin ve çevresel dengenin kaybı anlamına gelmektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Toprak Mahsulleri ofisinin haşhaş üretiminde kilogram başına 140 Türk lirası üzerinden alım garantisi sağlaması, tarımsal üreticinin sürdürülebilirliği için kritik bir koruma kalkanıdır. Bu hamle, girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde, çiftçiyi piyasa dalgalanmalarına karşı korurken, üretim hacminin düşmesini engelleyerek arz güvenliğini sağlar. Bu hamle girdi. Vatandaşın cebine yansıyacak en somut etki ise, üretimin devamlılığı sayesinde gıda tedarik zincirinde yaşanabilecek olası fiyat artışlarının önlenmesi ve ürünün piyasada istikrarlı bir şekilde kalmasıdır. Bu stratejik hamle, sadece yerel üreticiyi korumakla kalmayıp, uluslararası ticarette Türkiye'nin rekabet gücünü de tahkim etmektedir. Sabit fiyat garantisi, çiftçinin üretim planlamasını öngörülebilir kılıyor ve tarımsal kalkınmayı teşvik eden bir ekonomik istikrar zemini oluşturuyor. Bu tür devlet destekli mekanizmalar, gıda egemenliğini korurken, aynı zamanda yerel ekonominin dış şoklara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamaktadır. Bu stratejik hamle, yerel üretimin sürekliliğini sağlayarak gıda arz güvenliğini ve ekonomik direnci doğrudan güçlendiriyordu. Tarımsal kalkınmada bu tür devlet destekli mekanizmaların hayati önem taşıdığı bir dönemdeyiz. Şimdilik yayınımız burada sona erdi.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar. Toprak Mahsulleri ofisinin haşhaş üretiminde kilogram başına 140 Türk lirası üzerinden alım garantisi sağlaması, tarımsal üreticinin sürdürülebilirliği için kritik bir koruma kalkanıdır. Bu hamle, girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde, çiftçiyi piyasa dalgalanmalarına karşı korurken, üretim hacminin düşmesini engelleyerek arz güvenliğini sağlar. Bu hamle girdi, vatandaşın cebine yansıyacak en somut etki ise, üretimin devamlılığı sayesinde gıda tedarik zincirinde yaşanabilecek olası fiyat artışlarının önlenmesi ve ürünün piyasada istikrarlı bir şekilde kalmasıdır. Bu stratejik hamle, sadece yerel üreticiyi korumakla kalmayıp, uluslararası ticarette Türkiye'nin rekabet gücünü de tahkim etmektedir. Sabit fiyat garantisi, çiftçinin üretim planlamasını öngörülebilir kılıyor ve tarımsal kalkınmayı teşvik eden bir ekonomik istikrar zemini oluşturuyor. Bu tür devlet destekli mekanizmalar, gıda egemenliğini korurken, aynı zamanda yerel ekonominin dış şoklara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamaktadır. Bu stratejik hamle, yerel üretimin sürekliliğini sağlayarak gıda arz güvenliğini ve ekonomik direnci doğrudan güçlendiriyordu. Tarımsal kalkınmada bu tür devlet destekli mekanizmaların hayati önem taşıdığı bir dönemdeyiz. Şimdilik yayınımız burada sona erdi.
1: Rekbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

İyi geceler. Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili son açıklamaları sonrası, Washington yönetimi, Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat süresini 6 gün azaltma kararı aldı. Bu karar, bölgedeki gerilim dengelerini yeniden yapılandırırken, ABD ve Güney Kore arasındaki savunma işbirliğinin stratejik odak noktasının değiştiğini gösteriyor. Tatbikat sürelerinin kısalması, diplomatik kanalların önceliğini vurgularken, bölgesel istikrarın korunması adına askeri hareketliliğin daha kontrollü yönetilmesini hedeflemektedir. Bu karar, askeri gücün caydırıcılığını korurken, diplomatik çözüm süreçlerini alan açan stratejik bir geri çekilme olarak değerlendirilebilir. Tatbikat süresinin kısaltılması, bölgedeki gerilim hattını doğrudan tırmandırmak yerine, çatışma riskini minimize eden daha dengeli bir denge politikasına işaret ediyor. Bu durum, Washington'un bölgesel güvenliği sadece askeri kapasitesi

0: kapasiteyle değil, aynı zamanda kriz yönetimi ve diplomasi odaklı bir yaklaşımla sağlamayı önceliklendirdiğini kanıtlıyor. Bu stratejik daralma, bölgedeki güç dengelerinin sadece askeri kapasiteyle değil, aynı zamanda kriz yönetimi disipliniyle şekillendiğini gösteriyor. Tatbikat süresindeki azalma, Kuzey Kore üzerindeki baskının dozunu düşürerek olası bir yanlış anlaşılmanın yol açabileceği doğrudan çatışma riskini azaltmayı hedeflemektedir. Washington'un bu hamlesi, askeri gücü birer diplomatik argüman olarak konumlandırdığı ve bölgesel istikrarı sürdürülebilir kılmak için daha hesaplı adımlar attığı bir döneme işaret ediyor. Washington'un bu hamlesi, askeri gücü diplomatik masada birer koz olarak kullanarak bölgesel istikrarı koruma arzusunu açıkça ortaya koyuyor. Stratejik dengelerin daha kontrollü yönetilmesi, doğrudan çatışma riskini minimize ederek barışçıl çözüm yollarını önceliklendiren bir yaklaşımın göstergesidir. Şimdilik bu kadardı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandığı noktalar, Dereboğlu Caddesi ile Yahya Efendi Sokak arasında 6 dakika, İstinye ve Katar caddeleri üzerinde 5 dakika gecikme öngörülüyor. Sarıyer yönüne gidenlerin Doktor Kerim İncedağı Sokak bölgesinde, Hasanpaşa Seddi civarında ve İstanbul Çevre Yolu bağlantısında yoğunluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Hadi. Alternatif güzergahları kullanarak bu tıkanıklıklardan kaçınmak güvenli bir sürüş için kritik önem taşıyor. Özellikle yoğun saatlerde bu tür tıkanıklıklar sadece zaman kaybına değil, egzoz emisyonlarının artması nedeniyle hava kalitesinin bozulmasına ve sürücü stresinin yükselmesine neden oluyor. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik akışının dengelenmesini sağlayarak toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini de dolaylı olarak destekleyen birer çözüm sunmak. Şehir içi ulaşımda akıllı navigasyon sistemlerine güvenmek hem bireysel güvenliği artırıyor hem de kentsel mobilitenin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için bireysel farkındalık ve akıllı ulaşım çözümleri modern şehir yaşamının en temel gereksinimleri arasındadır. Trafiği doğru yönetmek hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunar hem de toplumsal refahı doğrudan etkileyen bir faktördür. Şimdi kısa bir mola veriyoruz Ungar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %92 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava çok daha kuru ve sakin. İzmir ise 28 derece ile gecenin en sıcak durağı konumunda. Nem oranı yüksek olan şehirlerde

0: hafif bir serinlik ararken, kıyı bölgelerinde bu güzel havada yürüyüş yapmak harika olabilir. Gökyüzünün bu huzurlu tınısı eşliğinde, geceyi size en güzel şarkılarla bırakıyorum. Şimdilik bu kadar Cağırcığım.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, Ambarlıdere yolu üzerinde yaklaşık 9 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Sürücülerin Muallim Naci Caddesi güzergahını kullanmaları öneriliyor. Dereboyu Caddesi ve İvedik Caddesi gibi kritik noktalar dahil olmak üzere şehir genelinde çeşitli aksamalar mevcut. Özellikle kaza yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde alternatif yolların önceden planlanması güvenli bir ulaşım için büyük önem taşıyor. Ambarlıdere yolu üzerindeki bu yoğunluk, lojistik ağların şehir içi trafiği ne kadar doğrudan etkilediğini açıkça gösteriyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanan aksamalar sadece bireysel ulaşımı değil, ticari taşımacılığın sürekliliğini ve ekonomik akışı da sekteye uğratıyor. Muallim Naci Caddesi gibi alternatif güzergahlara yönlendirme yapılması, sürücülerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra trafik yoğunluğunun homojen dağılması açısından kritik bir önlemdir. Şehir planlamasında bu tür tıkanıklık noktalarının tespit edilmesi ve dinamik rota önerileri sunulması, kentsel hareketliliğin sürekliliği için hayati önem taşımaktadır. Kentsel hareketliliğin kesintisiz sürdürülebilirliği, trafik yönetimindeki bu proaktif yaklaşımlarla doğrudan bağlantılıdır. Akıcı bir ulaşım ağı hem bireysel konforu sağlar hem de kentin ekonomik dinamiklerini korur. İyi geceler.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliğinde size eşlik ediyorum. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıktayken, nem oranı %93 olduğu için havada hafif bir ağırlık var. Ankara'nın 20 derecelik serinliğiyle İzmir'in 27 derecelik ılık havası geceye farklı renkler katıyor. Bu nemli ve durgun akşamda yanınıza sadece en sevdiğiniz kitabı alıp sakin bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu nemli ve durgun havada kendinizi şımartmak için sıcak bir bitki çayı eşliğinde biraz dinlenmeye ne dersiniz? Şimdilik benden bu kadar. Huzurlu akşamlar dilerim.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragbol.

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliğinde size eşlik ediyorum. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıktayken, nem oranı %93 olduğu için havada hafif bir ağırlık var. Ankara'nın 20 derecelik serinliğiyle İzmir'in 27 derecelik ılık havası geceye farklı renkler katıyor. Bu nemli ve durgun akşamda yanınıza sadece en sevdiğiniz kitabı alıp sakin bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu nemli ve durgun havada kendinizi şımartmak için sıcak bir bitki çayı eşliğinde biraz dinlenmeye ne dersiniz? Şimdilik benden bu kadar. Huzurlu akşamlar dilerim.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliği eşliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'da 24 derece ve %93 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da 20 derece ile daha kuru bir hava hakim. İzmir ise 26 derece ile gecenin en sıcak noktası olarak öne çıkıyor. Bu ılık havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek için harika bir zaman. Havanın tadını çıkarırken ruhunuzu dinlendirecek notalar çok yakında sizlerle olacak, Polta. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: That's enough. That's enough.
1: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Çırağan Caddesi güzergahını tercih edebilirsiniz. Albay Faik Sözdener ve Muvakkitane Caddeleri üzerinde 3 dakika, Kennen Caddesi hattında ise 2 dakikalık yoğunluklar mı? Güçkembeci sokak çevresinde 1 dakikalık gecikme yaşanırken, sürücülerin bu bölgelerdeki trafik akışını dikkatle takip etmesi büyük önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun özellikle akşam saatlerinde artması, kentsel hareketliliğin ve ulaşım altyapısının kapasite sınırlarını zorladığını göstermektedir. Bu tür aksamalar sadece bireysel zaman kaybına yol açmakla kalmayıp, karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de olumsuz etki etmektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, şehir içi lojistik akışının kesintisiz devamı ve toplu taşıma entegrasyonunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Trafik akışındaki aksamalar ve çevresel etkileri üzerinde yaptığımız bu değerlendirmelerle bugünkü yayınımızı noktalamış bulunuyoruz. Şimdilik bu kadar.
2: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. İstanbul 23 derece ve %94 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 21 derece ile daha kuru ve serin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 22 derece sıcaklığı ile denize yakın huzurlu bir hava sunuyor. Bu yumuşak gecede hafif birer hırka alıp pencereyi açarak taze havanın tadını çıkarabilirsiniz. Gecenin bu büyüleyici sessizliğinde, gökyüzünün bize sunduğu bu huzur dolu hava eşliğinde dinlenmeye geçebilirsiniz. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.